bizim şirkinin Bergus Birge, Bergus, Bergus Gülüyor. Tamaşa kuvanışım asla gel. Jirbirken

Sizim çirkinim. Bergis Birge, Bergis, Bergis. Gülüydü. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.